0: Tıka taka tıka tak.
1: Kiti ne dedi? Hit ne dedi? Hit ne dedi? Tim Radio.
2: Sponsor hit ne dedi? Tim Radio.
3: Bekara Leka.